toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Osman Usta'dan alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Altın Yüzük Parmağımda. Rüstem Avcı sizlerle.

Seher Yeli, Mahmut Erdal'dan alınan El Ne Bilir Yar Aşkına Sivas türküsüyle devam ediyor. Ali Haydar Gül sizlerle.

Mehmet İpek'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gül Kuruttum Gül Kuruttum Hatay türküsünü Serkan Özdemir'den dinliyoruz.

Ali Ulvi Erandaç'tan alınan bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Sevil Korurer'den. Nar ağacı ulam ulam.

Fethi Genç Alioğlu'ndan Hamdi Tanses'in derlediği Ünye'den çıktım da başım selamet Ordu türküsünü Ümit Tokcan'dan dinliyoruz.

Edibe Suları'dan alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Bugün bayram günü derler. Gülşen kutlu sizlerle.

Seheryeli Muhlis Akarsu'dan alınan Kulla Kulluk Yakışır mı? Sivas türküsüyle devam ediyor. Nazlı Öksüz sizlerle.

Aşık Dursun Cevlani'den alınan Mert Dayanır, Namert Kaçar Kars türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Fethi Rasiloğlu'ndan alınan bir Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale'den dinliyoruz. Liverimin kaytanı, sen geldin yarim hanı. Seni seven çok olur, candan sevinin hanı.

Aşık Musa Aslan'dan alınan bir Amasya türküsüyle devam ediyoruz. Gökyüzünde bölük bölük durnalar. Dünya Tekin sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Timiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kayaların Arını, Zehra Ganioğlu sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. PGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı. Yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kapsamında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evim ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, hayırlı, huzurlu, bereketli ve sağlıklı olsun. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Geçtik çeşitli duraklardan, baharlar oldu, yazlar oldu ve derken hazan mevsimi döktü yapraklarını. Biz de hazanın en çok kendini hissettirdiği şu gün yine sizlere bir sabah selamı salalım istedik. Günlerdir yol arkadaşlarım sizleri karşılıyorlardı, radyomuza buyur diyorlardı. Bugün ben deniz huzurlarınızdayım efendim, yapımcımız Emine Yılmaz ve kumandada da sevgili Burhan Cengiz'le birlikte ben Deniz Sabahat Aslan 3 saatlik zaman dilimini paylaşmak üzere huzurlarınıza geldik, kabul buyurursanız. Sağlık, huzur dileyerek ilk eserimizi sunalım, 3 saatlik bir yolculuğumuz var. Kekliktim vurdular, kanadımı kırdılar diyecek bir Aşık Veysel türküsüyle Sivas Şarkışlı'ya doğru biz yolculuğa çıkarken Kubilay Dökmeteş.

Saatimiz 7.12'yi gösteriyor. 1 Ekim Perşembe efendim. Bugün TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından kavuştuk. Sizlerle buluştuk. Bir aradan sonra yapımcımız Emine Yılmaz ve kumanda masasında sevgili kardeşim Burhan Cengiz ile birlikte yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşarak TRT Türkü'de sabahı yine sizlere dinletiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Postamız Radyo TRT Türkü. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya dedi Semra Bağcı. Kamil Nizam'dan alınan bir türküydü. Çanakkale Biga'dan derlemiş Ahmet Yamacı. Ve şimdi devam ediyoruz. Hüseyin Turan ve Yusuf Gül doktora seslenecekler. Bakalım ne diyecekler.

Kerkük'ten bir esinti ulaştı sizlere efendim. Elif Buse Doğan seslendirdi. Kahveciyim, zarım yok, ben ağlarım, yarım yok dedi. TRT Türkü'de sabah programındayız. Buluştuk sizlerle efendim. Ve devam edelim. Bu kez Ali Aktaş'ın sesi ulaşsın. Muzaffer Sarı Sözen'in repertuarımıza kazandırdığı bir Tunceli açıklamasıyla. Dersin bir dağ içinde, gülü var bağ içinde. Ardından Halil Altıngöz bir Münevver Özdemir'le seslendirecek ki türküyü kendisi derlemiş Şanlıurfa'dan, Mehmet Özbek hocamızla notalandırmış. Daracık sokakta yare kavuştum, yar aşağı ben yukarı savuştum. Türküler sizin için.

0: yol durumu.
1: 04 noktalı TEM otoyolunda Adapazarı ücret toplama istasyonunda gişe adaları ve kanopilerin yakılması çalışmaları olacağından 1 Ekim tarihinden itibaren bu gece yani saat 06'ya dek otoyol giriş ve çıkış platformları trafiğe kapatılı durumda olacak. Hemen ardından gişelerden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak devam edecek. İzmir Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri'nin 2. numaralı köprüsünde İzmir yönünde yine otoyolun 31 ve 30 bölümlü kesimlerinde Eylül'de başlayan çalışmalar 11 Ekim'e dek devam edecek. Sol ve orta şerit kapatılacak. Ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle de trafik kontrollü olarak devam ediyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ki burası Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi arasıdır. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Eylül 25'te başlayan çalışmalar, bu çalışmalar devam ettiği için Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 8 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında yine üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometreleri arasında yapılacak olan yüzeyi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle sonbahar yağmurlarının çok yoğun olarak yaşandığı şu günlerde gizli sulanma var. Yüzeyi oldukça yoğun bir şekilde su kaplıyor. Lütfen bu nedenle

0: hızlı seyretmekten kaçınınız, bütün bilgileri edinerek daha güvenli bir yolculuk için yola çıkınız. Yolunuz açık olsun.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.40'ı buluyor. Yol durumu hakkında sizlere biraz bilgi aktardık ve ardından yine türkü geçidimiz devam etti. Bir Kırşehir türküsü dinledik. Az önce Aysun Yıldız seslendirmiş. Neşet Baba'nın güzel türkülerinden biri. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dökülüyor dedi. Ondan önce de Haydar Telhüner'den derlenen bir türküyü Tuncay Kemertaş seslendirdi. Ancak şöyle bir şey vardı. Cennet Mekan sevgili babası Mükerrem Kemertaş'la birlikte çok güzel bir düet diyorlar ya hani, ama bir arada okumuşlar ve biz de onu rahmetle yad etmiş olduk. Devam ediyoruz. Bu kez bir Giresun türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Yamacı Halim Giresunluoğlu'ndan derlemiş, İbrahim Can seslendirecek. Kahve koydum fincana, hele bakın cana diye. Ardından da Makbule Kaya'nın türküsü ulaşacak sizlere. Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bir Kütahya türküsü. Çam başına koydum keseri diyecek ve türküler il il diyar diyar bizi gezdirecek.

Saatimiz 7.49'u gösteriyor. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlerin sabahları mutlaka dinlediği TRT Türkü'de sabah programı yine huzurlarınızda. Belki de radyolarınızı şimdi açtınız ya da şimdi yola çıkarken şöyle bir radyo düğmesine dokunup yine TRT Türkü'de buluşalım dediniz. Sevgili Emine Yılmaz'ın hazırladığı çok güzel bir repertuarı sesleri ulaştırarak bize yardımcı oluyor değerli kardeşim Burhan Cengiz. Efendim devam ediyoruz. Makbule Kaya'yı dinledik. Şimdi bu kez Gülseren Tatlıpınar bize Elazığ'a götürsün. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Çelikel'den derlediği bir türkü. Diyecek ki saray yolu incedir, ne karanlık gecedir. Ardından da rahmetle yad edelim. Gerçekten kilometre taşlarından biri bir ses, çok da seviyorsunuz biliyorum. Yıldıray Şınar, ulaşsın sesi, ruhu şad olsun. Aşık Mahsuni Şerif'in de tabii ki. Nazmiye Coşkun Özgül bir nota yazmış ki Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım diyecek.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Amasya ve Tokat dışındaki Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun da sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar özellikle Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısının olduğu bazı yerler var. Doğu Anadolu'nun ve batısıyla Kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli bir yağmur bekleniyor. Bu nedenle sel baskınlarına karşı dikkatli olmak da gerekiyor. Özellikle saatte 40 ile 60 kilometre hızla esecek rüzgarda Marmara ve Ege'de kuzey yönünden estiği için etkili olacak. Bazı illerin sıcaklık değerlerini aktaralım sizlere. Bursa 21, Çanakkale 22, Kırklareli 19, Kocaeli 20, Afyonkarahisar 17, İzmir 25, Manisa 24, Uşak 19, Adana 25, Antalya 28, Adana 26, Isparta 20, Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 18, Nevşehir 16, Bolu 17, Düzce 18, Sinop 21, Zonguldak 19, Amasya, Rize yine 19, Samsun'da, Trabzon'da 19 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Erzurum 13, Kars 15, Malatya 20, Van 19, Diyarbakır 23, Mardin 22, Siirt 21, Şanlıurfa 24 derece olacak. Tekrar kuvvetli yağış olacak yerlerde lütfen sel baskınlarına karşı dikkatli olalım. Özellikle trafik seyrinde de hatalı sollamalardan ya da su birikintilerine hızla girmekten kaçınalım. Gününüz güzel olsun.
0: Hava Durumu.
1: Dokuz ay kaynında gezdirdi beni. Ne cefalar çekti, ne etti anam. Acı tatlı zahmetime katlandı. Uçurdu yuvadan, yürüttü anam. Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz, ne denmez. Kam uykudan gece kalkar, gücenmez. Emzirdi, salladı, uyuttu anam. Doğurdu beni Sivas ilinde, Sivrilan köyünde tarla yolunda. Azığı sırtında, orak elinde, taşlı tarlalarda ahuttu anam.

Hemen kucaklayıp okşar severdi. Çirkin huylarımı soyuttu anam. Çocuğum, anam bana ders verdi. Okumamı, çalışmamı öngördü. Milletine bağlı ol da dua et dur derdi. Vatan sevgisini giyitti anam.

Tükenmez borcum var anama anam benim. Onun varlığından oldu bedenim. Kimi köylü kızı, kimisi hanım. Ta ezel tarihte kayıtlı anım. Veysel der, kopar mı analar bağı? Analar doğurmuş ağayı beyi. İşte budur sözlerimin gerçeği. Okudu, öğretti, büyüttü anam. Beni bugüne yitirtti anam.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Öyle bir günde bugün program yapıyor, yayın ulaştırmaya çalışıyorum ki sizlere. Bu bölümde tüm dinleyenlerimin affına sığınarak, onların gönül enginliğinden güven alarak, stüdyodaki yol arkadaşlarım, sevgili yapımcı arkadaşım Can Bacım Emine Yılmaz, değerli kardeşim Burhan Cengiz ve TRT İstanbul Radyosu'nun bu stüdyosunda benimle birlikte nefes paylaşan tüm yol arkadaşlarım, kardeşlerimle birlikte, bütün ülkemle acımı paylaşmanın aynı zamanda geniş, engin huzuru içindeyim. Bu dünya baki değil kimseye. Bu pasajı özellikle açtığım için tekrar her birinize gönülden teşekkür sunmak isterim. Efendim, sizler bilirsiniz, radyoda türkü söylemeye başladığım günden beri ülkemde tanıyan ne kadar güzel yurdum insanı varsa bilirler. Yüreğimi saklamam, duygularım olduğu gibidir. Hani alnında yazıyor derler ya, öyledir. Böyle olmasının yegane nedeni bir güzel ananın evladı olmaktı. Elbette bu dünya baki değil kimseye. Dünya bir han ve konan göçüyor. Ve elbette herkes bir gün ecel şerbetini içiyor. Bu sabah yoldasınız, tarladasınız, bahçede bağdasınız, evinizdesiniz. Sağlık diliyorum. Ancak bilirsiniz ki duygularımı hep sizlerle paylaşırım. Türkülerimi o nedenle dilime doladım. Bu toprakların sesi türküler, bu toprakların kızı olmanın verdiği gurur ve iftiharla, bu kültürün evladı, bu dilin, bu inancın bir mensubu olarak sizlerle kalbi duygularımı paylaşmak istedim bugün. Anacanımın en çok sevdiği eserlerden biriydi meslekinin bu deyişi, bu nefesi. Bu dünyadan konan göçer diyoruz ya,

gerçekten öyle. Bir süre sizlerle paylaştım. Yoğun bakımdaki tedavi sürecini, onunla birlikte geçirdiğim günleri. Ve her birinize sağlık diliyorum. Cümle göçmüşlerimize, rahmeti rahmana ulaşanlara tüm dualarım, bütün fatihalarım. Sizlerle birlikte her birimiz tüm göçmüşlerimize bu sabah birer fatiha biliyorum ki göndeririz efendim. O nedenle bu bölümü sizlerle paylaşmak istedim. Bir ara verdik ve bugün huzurlarınıza bu duygularla geldim. Kalbimi sizlerden saklayacak değilim. Sesime bir hüzün yansıyor ve bu sizlere ulaşıyorsa biliyorum ki sesimle birlikte beni de kucaklıyorsunuzdur. Her birinize sağlıklı uzun ömür diliyor. Rahmete göçen bütün büyüklerime de ruhları şad olsun diyerek ben de fatihamı gönderiyorum. Esen kalın, hep sağlıklı olun. Biz programımıza devam edeceğiz efendim. Anne canıma bu minvalde, dualarını esirgemeyen, yurdun dört bir yanından acımı paylaşmak için bizzat gelen, halen devam eden bütün güzel duygularını yansıtan mesajlarıyla, aramalarıyla bana yürek katan ve o mübarek anamın acısını benimle paylaşan her birinize kalbi teşekkürlerimi, selamlarımı sunarım. Allah her birinizden razı olsun. Ve biz devam edelim sevgili dinleyicilerimiz.

Saatimiz 8.17'yi gösteriyor. 1 Ekim Perşembe. Efendim Ekim, Hazan mevsiminin aslında en çok hüzünlü aylarındandır. Eylül'de biraz buluşmalar için Eylül'de gel denilir de insanlar beklediklerini ya da yazın vedası ile beraber tekrar kavuşma özlemlerini dile getirirler ya. Ama Ekim öyle bir hüzünlüdür ki aslında yavaş yavaş kara kışa doğru yol alındığını da anlatır. 1 Ekim ve biz az önce türküler sunduk sizlere ve sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiden iletileriniz sabahın çok erken saatlerinden itibaren ulaşmaya başladı. Görsel doğruysa sabah hocam siz de stüdyosunuz diye başlamış iletileriniz. Ama az önce çok güzel bir deyiş daha dinledik. Müslüm Gürses rahmet olsun, ne de güzel seslendirmiş. Aşık daimiye aitti, bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi diye seslenmiş. Onun da ruhu şad olsun. Ardından Neşet Ertaş türküsü. Dillerde en çok gezen türkülerden biri. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. Yuşen Kutlu seslendirdi ve Kırşehir'e doğru bir yolculuk yaptık. Bu saat itibariyle sizlerden gelen iletiler, birbirinden güzel sözcükler tabii ki yine paylaşılacak. Ancak 1 Ekim gerçekten yoğun bir takvimi de içinde barındırıyor. Şöyle bir baktığımızda hani sizlerle paylaşırım ya ben Deniz. Acaba hangi gün dünyada ne günüdür, bugün neyi idrak ediyoruz diye. Bir kere en önemlisi bugün Dünya Yaşlılar Günü. Birleşmiş Milletler tarafından yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekmek ve haklarını savunmak konusunda bir farkındalık yaratmak üzere Dünya Yaşlılar Günü diye tarihe not düşürmüş. Bugün 1 Ekim öyle kabul edilmiş. Ancak burada yine şunu söylemek isterim ben Deniz, değerli dinleyicilerimiz. Öyle bir coğrafyada, öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki ışık doğudan yükselir denir ya, biz aksaçlarımıza hep hürmet gösteririz. Bizim hangi evimizde bir anneannenin, babaannenin, bir dedenin, ninenin esintisi olmasın da huzur olmasın, olur mu? Ben şahsen çok mutluyum. Onların eteğinin dibinde oturduğum tesisatlarından geçtim. Cümlemizin ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömürler versin. Hayatın yorgun çınarlarıdır onlar ama dimdik ayakta durur ve aileyi de ayakta tutarlar. Ve bir de bugün Dünya Kahve Günü. Kahve hani tarladan fincana uzanana dek nasıl bir süreçten geçer? Kimse aslında bunu kolay kolay da bilmez. Ama bizim kültürümüzde hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deniriz. Yine ışık doğudan yükselir. Yine bizim kültürümüzün en nadide hallerinden biri. Bir fincan kahveyi birlikte yudumlamış, dostluk kardeşlik yapmışsak ömre bedeldir. Bila kayıt şart, mutlaka bu anımsanır. Ve kültürel ve ekonomik önemi de vardır bunun. Bu nedenle 1 Ekim aynı zamanda Dünya Kahve Günü. Ve bir de takvim yapraklarında 1 Ekim Kıbrıs'ın bağımsızlığına kavuştuğu gün olarak bilinir. Ancak Kıbrıs'a bağımsızlığına kavuştuğu o 1 Ekim gününden çok sonra aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asıl 1974'ten sonraki harekattan sonra bağımsız Türk Cumhuriyet olarak da varlığını ayrıca koruyor. Biz güzel Kıbrıs'ımıza, güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de buradan sevgilerimizi ulaştıralım. Bugün böyle bir türkü daha dinledikten sonra sizlerden gelen mektupları bir paylaşalım bakalım.

Time saatimiz 8.30'u gösteriyor. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bir Hazan vakti. Yeni bir ay, yeni bir dönem başlamışken huzurlarınızdayız. Radyomuz TRT Türkü ve programımız TRT Türkü'de Sabah. Çok güzel bir Arguvan Hon havasıydı bu. Şirin Üstün zaten Arguvanlıdır. Çok da şirin bir arkadaşımdır. Kendisini bilirim, Malatya Arguvanlıdır. Ve bu yola çıkarken de biz de kendisinin tanınmasında katkımız oldu diye düşünüyoruz. Sevgili Şirin, Savaş Göftepe ile seslendirmiş Mehmet Ali Üstün'den basından derlediği bu karşılamalı havayı. Demeli çevirmeli diyoruz bunları. Ondan önce de dedi ki, tozlu yollarına düştüm de geldim diyerek şefaat diledi. Ve biz de rahmetle yad ettik Emre Saltı. Sizlerden gelen birbirinden güzel cümleler, hiç vakit geçirmeyelim. Bugün uzunca bir aradan sonra sizlerle buluşmanın verdiği güven ve huzur var. Ve acım bir nebze bu şekilde dinebiliyor. Stüdyoda bulunan canım yol arkadaşlarım da tabii ki bana güç veriyorlar. Semiha Koçak Ünal diyor ki, Karabük Kartepe'den, Keltepe'den selamlar. Bugün benim doğum günüm. O halde doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllara sağlık, huzur ve mutlulukla. Yaşlanın, yaş alın efendim. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor. Günaydın, gününüz güzel olsun. Değerli Müjgan Kızılkaya diyor ki, Sabah Hanım, sabah sabah beni ağlattınız. Yasınız sesinize öyle yansımış ki annenize cennet yolu nurlu yollar olsun. Ve bugün sevgili kızınız Fatma Toker'in doğum günü, onu da mutlu yıllar dileyerek kutluyorum. Almanya'ya selam olsun, kızınızı kucaklıyorum sevgiyle. Bütün İzmir Karşıyaka'yı da sizin nezdinizde selamlar. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Erhan Yavuz, günaydın TRT ailem, kucak dolusu sevgi ve selamlar diyerek kalpler kalpler ulaştırmış. Ve diyor ki bize, Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki eseri biricik kızım Ay Parçam Sena ve eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum. Yayında yapımda emeği geçenlere de teşekkür ederim. Cumhur Özcan, Bilecik Yeni Pazar'dan günaydın diyor. TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan olsun diyerek Osman Gazi Mahalli Muhtarı bize selam göndermiş. Muhtarım, kolaylıklar diliyoruz. Mustafa Demir, Kadirli'den selam gönderiyor. Radyo başında olan tüm dostlara türkü armağan ediyor. Oruç Gülhan, hayırlı sabahlar diliyor. Antalya Elmalı'dan sevgi ve selamlar sunuyorum diyor. Tüm türkü dostları, ayrıca hastanede şifa bekleyenlere acil şifa diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Duanız katılmamak mümkün mü? Amin diyorum. Sedat Uzun Tokat'tan günaydın diyor. Bir Neşet Hoca eseri dinlettik sizlere Gülşen Kutlu'dan. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İsçehisar'dan selam saygı demiş bir mukabil. Esme Özkan da İstanbul'dan günaydın diyerek iyi bir yayın diliyor. Çok teşekkür ederiz. Ömer Ali Dal, Denizli'den günaydın diyerek Sabah Hanım hoş geldiniz demiş. Safa bulduk efendim. Sizler de hoşlukla kalın. Değerli Suna Koçak, çok kıymetlisiniz. Gözünüzdeki yaşlar öyle. Hepimiz bugünleri yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gözünüzden yaş akarak yazdığınızı söylüyorsunuz. Sevgili Emine'ye de selamınız var. Ulaştırdım hemen. Ve teknik masada olan Burhan Cengiz'le birlikte diyor ki, iyi ki varsınız. Sizsiz olmuyor sevgili Sabah Hanım. Çok

Umut, sabırlar diliyoruz sizlere. Rahmet dileğimizle birlikte çok teşekkür ederim. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam göndererek bütün ekibimize aynı duyguları yansıtmış. Çok teşekkür ederim güzel dileklerinize. Türkü dostlarına hepinizin türküyle kalması dileğiyle hemen iki türkü armağan edelim. Hadi bakalım dilek tutun, hangi türküler?

Saatimiz 8.39'u gösteriyor. Ard arda türküler sıralandı. Sizler için TRT Türküle sabah yayında efendim devam ediyoruz. Emine Yılmaz hazırladı muhteşem bir repertuar. Ve kumanda masasında Kah Burhan Cengiz. Az önce de sevgili Selda Akış tam karşımda oturuyor. Bana gülücükleriyle moral veriyorlar. İyi ki var yol arkadaşlarım. Efendim çok güzel türkülerdi. Mustafa Özarslan Armud'un Dibi Kuyu dedi. Bir Oltu Kısıkdere Mahallesi köyü türküsüydü. Erzurum'un Oltunlu türküleri birbirinden güzeldir. Repertuarımıza kazandırmış. Ondan önce de Özcan Türevi ve Coynuca Coşkun dediler ki nazar ederler. Yolcuyu yoldan, hancıyı handan nazar ederler. Aman efendim nazar olsun olmasın. Güzel bakalım, güzel görelim. Özgür Aldemir Mersin'den günaydın diyor. İyi yayınlar diliyor bize, teşekkür ederim. Tekin Koluçolak demiş ki şükür kavuşturana sabah atalım. Hüzünlü de olsa sizin sesinizi duymak güzel demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Rahmet dileğinize de amin, Allah razı olsun diliyorum cümle göçmüşlerimize. Bugün türküler bize söylensin demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gani gönlünüzde huzur bulsun daima. Seyit Aras Adana'dan sevgiler diyor ve Zübeyde Hanım için sevgili eşi için türkü istiyor tabii ki. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selam göndermiş ve aleyküm selam. Tüm dinleyicilerimize türkü armağanımız olacak tabii ki. Turan Şahin diyor ki Sabahat Hocam annenizin vefatını TRT Türkü'den öğrendim. Annesini kaybetmiş biri olarak derin bir üzüntü duydum. Sizin de başınız sağ olsun. Cenneti mekanı huzurla olsun efendim. Ben de size sabrı cemil diliyorum. Sen gidersin senin ardınca gözüm yaşayacak. Yaşı gider nehveriyer, müşkil odur ki kişi kalır ulu yoldaşı gider dürri demiş. Var olunuz efendim ve selam. Mithat Çatlakkaya günaydın, hayırlı işler diyor. Aladağ Ener köyünden selam gönderiyor. Şükrü Tahran yine Karardış Bozkır Karardış mahallesinden selamlamış. Allah sizi de sağlıkla saklasın efendim. Emine Demir Atamer sonbaharın en güzel güzelliklerini ve bereketini getirmen umuduyla Ekim ayı hoş geldin diyor. Aynı duygulara katılıyorum. Trabzon'a selamlar. Adnan Tığ Giresun Esmi Bir Güzeldürt köyünden selamlıyor. Sıradaki türküyü kızları Irmak Cemre Gökçe, oğlu Habib eşi Lütfi Hanım için istiyor. Ve Ayşe Kılıç hayırlı sabahlar Sabahat Hanımcığım diyerek başsağlığı dilemiş. Allah razı olsun. Cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. Diyor ki canım babam durmuş duyara hangi dağın ardındasın sevdiğim türküsünü armağan ediyorum. Aşık Gül abiden size söz veriyorum. Yarın biraz daha kendimi toparlamış olurum. Çünkü bugün ilk defa oturdum mikrofon başına uzunca bir aradan sonra. Profesyonelliği asla elden bırak. Bırakmam, bilenler bilir. Ancak duygularımı yansıtıyorum. Yarın size hangi dağın ardındasın sevdiğim diye uzun havayı okuyacağım, söz veriyorum. Ve değerli dinleyicilerimiz birbirinden güzel cümleleri var. Hangi birini okusam diye. O kadar yoğun bir yazma trafiği var ki. 1071 rumuzunuz Uğur Bey, çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dileğinize. Hayatın bir saniye sonrasını ne getireceği bilinmez bir denklem. Ebedi ömür geçireceğimiz yerler güzel olsun demişsiniz. Amin inşallah diyorum. Cümle göçmüş müşterimize rahmet olsun. Ahmet Kılıç ve Nurhan Kılıç Gimerek'ten Sivas'tan selam gönderiyorlar. Sevgi selam bizden size. Kastamonu Küre Çaybükü köyünden günaydın diyor Türkan Şekerci. Kocaeli Gebze'deki ailesi oğlu Atakan ve Emircan Şekerci için türkü istiyor. Serkan Alkan soğuk ve yağmurlu bir Sivas Koyulhisar sabahı demiş. Dilerim ki bereket yağmuru olsun. Selami Aksoy günaydın TRT Türkü'de sabah ekibi, günaydın türkü dostları. Sabahat Hanım hoş geldiniz. Ne güzel sesinizi duymak. Değerli annenizi kaybetmenin hüznüyle bile olsa demişsiniz. Teşekkür ederim. Tabii ki anaların yeri dolmaz. Sevgi ve saygı bizden Doktor Selami Aksoy. Güzel Bahçe İzmir'e sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Enver Çiçek günaydın diyor. Hayırlı bir sabahlar diliyor ve Bolu Mengen'den selam göndermiş bize. Aleyküm selam. Hacer Köksal Kansu ve Nevzat Kansu için türküyü istiyor ve Konya türküsü olursa demiş. İnşallah Konya türküsü de seslendireceğiz. İskilip'ten Çarşı'nın doçentinden selam gönderiyor Recep Bodur. Yıldıray Çığray türküsü çal aldık sizin için, mutlu olmuşsunuzdur. Kasım Baştürk günaydın diyor, hoş geldiniz demiş. Siz de hoş geldiniz, safa bulduk. Amin. Efendim sıradaki türküyü size ve Bartın'a armağan ediyoruz. Hemen türkümüz.

Diyor ki Gülcan Kaya Aral bir aşık daimi deyişinde. Ezel bahar olmayınca kırmızı gül açmaz imiş. Kırmızı gül açmayınca sefil bülbül ötmez imiş. Erzincan Tercan'a bir yolculuk yapalım.

8.49'u görüyoruz ve 3. saat dilimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 1 Ekim tam sonbaharın böyle biraz daha kendini hüzünlü hissettirdiği 1 Ekim gününde dilerim ki yeni başlangıçlar daha güzel olur. Fani hayat elbette kalıcı değiliz. Önemli olan gönülde, geride hoş bir sada bırakmak ve her zaman sevgiyi, saygıyı, insana muhabbeti asla ihmal etmemek. Biz analımızdan bunu öğrendik. Biliyorum ki yurdumun güzel insanları da bu şiarla davranıyorlardır. Ve türkülerin sesi derken kalkın varalım erenler, türkülerin sesi gelmiş, sözleri derde devaymış dedi Orhan Gürsoy. Gerçekten de türkülerin sözleri derde deva. Çünkü bu toprakların kültürü efendim, anaların ninnisi, askere gönderirken onları uğurlama erkanı sırasında ve bir ağıt dinlediğimizde, hayatın sesini dinlediğimiz bu kültürün, bu kadim toprakların sesi. Ve devam ediyoruz. Aspas'tan Can Türk, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı diye tarif etmiş Giresun'u. Esbiye'den cennet vatanımın güzel insanlarına selamlar diyor. Katılıyorum bu duygularınıza. Bayram Gökçen, geçmiş olsun, şifa diliyorum. Fethiye Fizik Tedavi Servisinden günaydın demiş bize. Benimle birlikte fizik tedavi gören bütün arkadaşlarıma ve hemşehrilerime türküleri armağan ediyorum diyor. Ve değerli Turan Akman Erkılıç, bu süreçte hiç yalnız bırakmadınız. Sonsuz teşekkür ederim size. Daima güzel sözleriniz, teselli eden güzel dilekleriniz bizimle birlikte oldu. Ve siz yurdumun güzel insanlarına seslenen çok değerli bir eğitim neferisiniz. Ben de sizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum efendim. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selam göndermiş. Ve Sabahat Hanım, sizin nezdinizde bütün ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve polis emeklisi sevgili Nuri Şen'e de armağan ediyor emniyet güçlerimizle birlikte. Allah emniyet güçlerimizi, Mehmetçiğimizi saklasın. Onların emeği kuşkusuz tartışılmaz. Ali Yöntem de asil şehir Bucak'tan sesleniyor diye bize diyor ki taş aş olur burada. Doğru, Bucak esnaflarına selam olsun. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bizi selamlamış. Değerli Şaban Dişli, günaydın derken diyor ki görselde olduğu gibidir, umarım bizimlesinizdir bugün. Evet, puan sizinleyim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Amin. Allah razı olsun. Program ekibine de selamınızı ulaştırdım. Çok teşekkür ederim size. Leyla Çabuk Ordu'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Musa Aytu güzel bir gün diliyor Bartın'dan. Bir mukabil Hatice Ünal da Acı Payam Kelekçi'den günaydın derken güzel bir türküyü herkese armağan etmek istemiş. Ve Selahattin Balkan, Manisa Turbutlu Musalar Yeniköy'den selam göndererek değerli eşi Sultan Balkan, çocukları, türkü dostları, Musalar Yeniköy halkı ve tüm ekibimiz için Muğla Datça Çeşmeköy'de bulunan eniştesi Mehmet Ergün, kuzeni Mevlüt Çete ve sevdiklerine türkü armağan ederken Allah'a emanet olun diyor. Amin. Hastalara da şifa diliyor. Mustafa Aydemir, Ordu'nun güzel ailesi Ordu Fatsa'ya kucak dolusu selamlar. Aleyna ve Atalay için tabii ki türkü armağanım olacaktır. Ahmet Özçelik, çok kıymetlisiniz. Siz de hoş geldiniz. Başsağlığı dileğinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümle göçmüşlerimizin ruhu şad olsun. Ve biz de diyoruz ki Mersin Erdemli'ye selam olsun. Sizin de ömrünüze bereket. Huri Özer bir Niğde sabahından selam gönderiyor. Şu aralar tabii ki gökyüzü bulutlu. İbrahim Özü Doğru hayırlı sabahlar dileyerek Çorum'dan selam göndermiş. Ve aleyküm selam. Ekibe de selamlarınızı ulaştırdım. Teşekkür ederim. Hüseyin Coşkun Kayseri'den bizi selamlarken türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan selamlıyor bizi. Tabii ki daha senden gayrı aşık mı yoktur? Okuruz mutlaka size. Salih Akova İstanbul Pendik'ten selam göndererek Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne bu selamları ulaştırıyor. Osman İnan Ankara'dan bizi selamlamış. Ali Yavuz hemen yanı başımızdan Yalova'dan tüm ekibe, değerli dinleyicilerimize güzel bir gün diliyor. Bekir Gültekin

ve diyor ki torunlarım Şehit Osman Aydın Dadaloğlu İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencilerine türkü armağan olsun. Eğitim öğretim yılı da gerçekten kuvvetlenerek başladı. Diliyoruz ki sağlıklı olsun. Hadi iki türkü daha aktaralım size.

Saatimiz tam 09'u gösteriyor ve TRT Türkü'de sabah 1 Ekim 2026 Perşembe günkü bölümünde 3. saat dilimine başladı. Yazıyorsunuz Instagram'dan, Facebook, TRT Türkü sayfamızdan ve X'ten. Her birine yetişmeye çalışıyorum. Bütün güzel cümlelerinize öncelikle teveccüh buyurup bize yönelttiğiniz acımızı paylaşan cümlelerinize tekrar teşekkür ederim. Ve bütün yurdumuza seslenmeye devam edelim. Hayat devam ederken dilerim ki sizler de sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle uzun yıllar bir arada yaşayınız. Efendim çok güzel bir türküydü. Ayşe dedim adına, doyamadım dadına. Agız seni kaçıracağım ananın inadına dedi. Aman analarınızın inadına bir şey yapmayın. Onlar her şeyin en güzelini söylerler. Biliyorum çünkü. Ve Halil Hasan Çolak'tan Yüksel Ayhan'ın derlediği bir uşak türküsüydü bu. Ondan önce de rahmetle yad ettik devre arkadaşımda sevgili Meliha Güneş. O da erken rahmeti Rahman'a gitti. Huzurla uyusun. Odam kireç tutmuyor kumunu katmayınca diyerek bir Eskişehir türküsü seslendirdi. Muammer Uludemir'den de Satı Yeşil'den derlemiş ve repertuarımıza kazandırılmış. Hafize Hanım diyor ki günaydın, kolaylıklar diliyorum Sabahat Hanım. Bilecik Bozoyuk'tan selamlar. Aleyküm selam. Türküler güzel, yürekli insanlarımıza armağan olsun. Bereketli, güzel, kazancımızın bol olduğu günler olsun. Amin diliyorum bütün duygularımla. Mehmet Uğurluoğlu Mersin'den selam göndermiş bize. Ahmet Uğurluoğlu ile birlikte iyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Sevgili Murat Odabaşı, hiç yalnız bırakmayan çok değerli dinleyicimiz, değerli kardeşimiz. Ekim ayının ilk sabahı sonbaharın o dingin huzuruyla kapımızı çalarken güne başlamanın en zarif yolunu hatırlatıyor bize. Yeni bir ay, taze bir gün ve tazelenen umutlar. Zamanın bu dingin akışında sabahın ilk serinliğini ısıtan ve ruhu şifalandıran yegane şey ise türkülerin o bitimsiz kadim muhabbeti. Günaydın İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli program ekibinizi saygıyla selamlıyorum diyerek devam ederken türküler ki bu toprakların hafızası, sevdalarımızın dili, gurbetimizin sesi, sevinç ve kederimizin en yalın halidir. Bir bağlamanın teli dokunduğu okulluğunda coğrafyalar küçülür, mesafeler silinir ve gönüller tek bir ritimde buluşur. İşte bu sabahta TRT Türkü'de sıradan bir radyo yayını olmanın çok ötesinden geçerek kulaklarımıza ve doğrudan ruhumuza dokunan samimi bir dost meclisine dönüşüyor diyor. Programın içten sunumu, seçilen eserlerdeki yüksek estetik anlayış ve her türküyle tazelenen o ortak bağ Ekim'in bu ilk sabahını fevkalade hoş bir müzik şölenine çeviriyor. Efendim çok teşekkür ederim. Neden bütün bu cümleleri, ki dahası var, son derece güzel edebi yazılan bu satırlara teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize seslenirken aslında ne kadar güzel bir kültüre, şahane bir vatana sahip olduğumuzu da bize bir kez daha anımsatıyor. Gönlünüze sağlık. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selam gönderirken torunları Karan Milan, oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Yaşar Tan Doğan da diyor ki uzun bir aradan sonra tekrar sesinizi duymak bizi sevindirdi. Çok teşekkür ederim. Özcan Gönen Manavgat'tan bizi selamlamış. Manavgatlılara, Manavgatlı sağlık çalışanlarına armağan ediyor türkülerimizi. Ve değerli Suna Koçak, çok teşekkür ederim o güzel cümlelere. Gülnaz Malbastı Delal, mutlaka buluşacağımız günü bekliyor. Ve sevgili Sıdıka Tavukçu, hem bizimle birlikte olduğunuz hem de mükemmel bir dinleyici olduğunuz için tamam Türk selamlar. Polat Kezban, Kayseri'ye selamlar gönderiyorum Kezban Hanım. Antalya'dan Şengül Ekinci diyor ki Kemer'den seslenmiş, hoş geldiniz, sesinizi duymak ne hoş, güzel, hüzün de yakışıyor sesinize ama bizler cıvıl cıvıl sunumlarınızı da dinledik. Ve Ege'de, Nazilli'de başın sağ olsun, yani sıra Emir Allah'tan deriz diyor. Emir Allah'tan, çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümle göçmüşlerimiz huzurla uyusunlar efendim. İsmail Yalabuk Berlin'den bize selam gönderiyor. Selam bizden. Selahattin Özdemir de her zamanki gibi değerli emniyet teşkilatımıza, polisimize, askerimize türkü istiyor. Niksar Yeşilkaya Köyü'ne selam, sevgi, saygı efendim. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu kolay gelsin diyor. Muz Diyarı Anamur'dan seslenirken eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim,
Anamura ve bütün sevdiklerine türkü isterken trafik kurallarını anımsatıyor. Çok teşekkür ederiz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli köyünden selam gönderiyor. Sizin de yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevinç eksik olmasın. Sofranız bereketli olsun. Gurbetteki Hacı Beşirli köylerine armağan türkü tabii ki var. Değerli Selahattin Erzi, Adana'dan yine bizi dinliyorsunuz. Gönlünüz bizimle. Çok teşekkür ederim. Ve ben bu güzel sözlerinizi kalbi duygularımla selamlıyor. Sevgili eşiniz Yıldız Hanım'a vizit size türkü armağan ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Ve devam ediyor Hasan Güçlü de Konya Kulu'dan. Şu anda diyor ki Antalya yolunda seyir halindeyiz. Sıradaki eser de oğlum Ayhan Güçlü, torunum Aleyna'ya armağan olsun. Yolunuz açık olsun. Fatih Bey Kahramanmaraş'tan bize selam göndermiş. Ünal Şahap Uşak Eşmeden ve Zübeyde Gerek bize İskenderun'dan selam gönderiyor. Osman İnan Ankara'dan selamlarken tüm türkü dostlarına türkü istemiş. Kayseri'den İsmet Köklü, yine İlyas Aydın Ormanbeyliköy'ü Tokat'tan trafik kurallarını anımsatarak selam gönderiyor. Ve sıradaki türküyü de çok sevdiklerini armağan ediyor. O listeyi yarın mutlaka seslendireceğim, söz veriyorum. Ve Bayram Gökçen de yine bütün sağlık bekleyenlere şifa diliyor. Şifa bizden olsun diyorum Rüce Rabbim. İnşallah hepsine şifa verir. Şimdi biz türkü dinleyelim. Hadi dilek tutun türkülerden.

programımız içerisinde sizlerle paylaştık. Bugün tarihte hangi gün diye bakarız ya biz her gün program esnasında sizlerle birlikteliğimizde. Bugün Dünya Kahve Günü. Kahve o tarladan bir fincana gelinceye dek hangi aşamalardan geçiyor? Ve ayrıca tabii ki ekonomik anlamda da çok önemli bir değeri var. Ama hatır anlamında çok önemli değeri var. O yüzden işte bizim topraklarımızda çok manidar sözler var ya. Bizde ulus atların olması bizim şansımızdır elbette. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyerek biz de bu sabah mahmurluğunda yolda olanlar, işi gücü başında olanlar, evlerinde olanlar bir fincan kahveyi dileriz ki sağlıkla, huzurla, mutlulukla yanlarında sevdikleriyle yudumlasınlar ve bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu unutmadan nice 40'lı yıllar yaşayın diyoruz efendim. Tabii Dünya Yaşlılar Günü aynı zamanda dediğimiz gibi bugün o canım ninelerimize, dedelerimize öyle bir sarılın ki onlar hayat yorgunu ama hayat bilgini. Her birinin bize öğütleri inanılmaz. Yüzlerce sayfalık ansiklopediler yazılsa onlardan duyduğumuz, duyacağımız sözler hiçbirinin yerini tutmaz. Tıpkı Aşık Ruhsati diyor ya hani dörtlüklerinde. Yarın da sizlerle paylaşmak isterim inşallah. Allah nasip eder de huzurunuza yine gelirsem. Diyor ki çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. O yüzden uzun ve sağlıklı yaşamak tabii ki ister her can. Ancak Rabbime kavuşacağımız güne kadar amelimiz, niyetimiz, amel nereye ayak oraya. İyi gönülden, iyi duygudan, güzellikten, hoşluktan asla ayrılmamak gerek. Kul kısmı tabii haşa kul. Allah'ın hükmünde nedir ki? Nefsine yeter ki uymasın, nefsine yenik düşmesin. Efendim türkülerimiz birbirinden güzel. Sizler de çok severek dinliyorsunuz sevgili Emine. Öyle güzel bir repertuar yapmış ki. Ne güzel demiş. Dön gel kara gözlüm diyor ya. Aylar oldu, yıllar oldu, hala gözlerim yolda kaldı. Ağlıyorum, dertlerim çok ama gelmiyorsun dedi. Sonrasında da senden fayda yok dedi Yüksel. Şimdi devam edeceğiz ama sizden gelen birbirinden güzel mektuplar. XM'e bak. Instagram'a mı baksam hangisine derken İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyerek İzmir Buca'da bulunan çocuklarına selam göndermiş. Suna Koşak işte budur sözümün gerçeği diyor ne güzel. Murat Şisağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyerek Nisan Efendi için türkü istemiş. Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden selamlıyor bize aleyküm selam. Bütün Çanakkale'ye sevgiler selamlar. Mukaddem Şenel Silifke'ye selam olsun. Ve Mahmut Üstün de Isparta'ya Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı bir gün diliyor bir mukabil efendim. Turhan Şahin sabah hocam diyor bu acınızı yeni öğrendim. Ben de annemi kaybettim derin bir üzüntü diliyorum. Sizin de başınız sağ olsun sabrı cemil diliyorum. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Hoş geldiniz siz de programımıza. Karabük'te bulunan arkadaşı Hanife Genç için bir türkü istemişler elbette. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Nuri Senel günaydın demiş iyi yayınlar dileğiyle. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan, Serpil Demirci İzmit'ten, Kocaeli'den selam gönderiyor. Havva Türk günaydın yağmurlu bulanacak sabahından diyerek türküyü eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa Hüma ve Neva için istiyor. Radyo dostlarına da selamı var. Kadir Çankaya Isparta Senirkent'ten selam gönderirken sabahları bizlere vitamin oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Sıradaki türküyü sevdiklerime armağan ediniz diyerek çok güzel cümleler lütfetmiş var olunuz. Ve sevgili dinleyicimiz Serap Çölkuşu zarifçe günaydın diyor. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selam göndererek Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne selamlarını ulaştırıyor. Hacı Ayaz Giresun Espiye'den bize selamlamış ve Yener Öztürk Neşet Ertaş türküsü demiştiniz ya dinlettik ne güzel. Yani güzel bir radyo dinleyiciyiz diye çok teşekkür ederim. Türküyü programın adını öyle koyacağız ama çok isteniyor sevgili Yener Öztürk. Aydın Alıcı kayısının başkenti Malatya'dan selam göndermiş. Bize Suna Koçak da sinemdeki yaranın sen olursun ilacı diyor programımıza. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyünden selamlamış. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden selam gönderiyor. Cevriye Hanım'a türkü armağanı var. Emin Akgün de Salih Liyabasan köyünden selamlamış. Tüm Müslüman aleminin gününü mübarek olması dileğiyle türkü armağan
ediyor. Halit Balcı günaydın, huzurlu sabahlar. Rize Çayeli'nden selam gönderiyorum diyor, Senoz Vadisi'nden. Selam bizden efendim. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan selam gönderiyor. Diyor ki ben dinleyemeyeceğim. Radyom evde açıktı ama ben yoldayım. Peki Afyon'a selamlar olsun. Zafer Özkara Sakarya Camili'den selam gönderirken Feyza Akşan, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Aylay Demir, İhsan Demirci, Feyza Açan, Feyziye Çöldaş'la bütün yapım ekibimize selam gönderip türkü istemiş. Ve Behi Özgür de Uşak Karahallı'dan selam göndererek Bülent Bey için Paşalar Köyü halkına da bir armağan olsun diye türkü istiyor. Hadi türkü, yine sürpriz.

9.26'yı buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimizden de yol alıyor. Yavaş yavaş bugün programımızın son dakikalarını paylaşmaya başlıyoruz. Efendim, Azerbaycan ellerinden seslendik sizlere. Hoşenk Azeroğlu'nun repertuarımıza kazandırdığı türküyle Gülten Budağ'ı dinledik. Kara gözlü ay badam o dedi yok yok. Mene gelsin aykadan o dedi yok yok. Ondan önce de bir güzel türkü vardı sırada. Senden mene yar olmaz, olsa vefakar olmaz dedi. Ve Ayşem ve Artvinli Hasan Çıtak'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Artvin türküsüydü. Madem Azerbaycan ezgileri ulaştı kulağımıza, devam edelim. Bu kez Erkan Başyıldız'ı dinleyelim. Sabir Mirzayev'in albümünden bir eser. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar yağduma ten düşenden. Ardından yine Azerbaycan ellerine bir selam daha gönderelim. Bu kez İslam Rızaev'in albümünden Cansu Koç seslendirmiş olsun. Kaş kabağın yerle getir de görüm neylemişem. Haydi bakalım Mayıs'a, Aslan'a ve bütün Bakü'ye de selam olsun.

Bir sonbahar sabahından sesleniyoruz sizlere. TRT Türkü Sabah programımız efendim. Radyomuz TRT Türkü ve biz İstanbul stüdyolarındayız. Ayaz Ağa stüdyolarındayız. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla türkülerimizin yoldaşlığında yolumuza devam ediyoruz. Şunu bir kez daha fark ettim ki hani bir söz var ve Üstad Yunus Emre diyor ya, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Ve acılar gerçekten paylaşılınca azalıyor, sevinçler de bir araya konunca kar yumağı gibi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sevinçlerimiz, sağlığımız, birlikteliğimiz çığ gibi büyüsün efendim bu güzel ülkenin güzel insanları. Hep söylensin türkülerimiz ve hep böyle muhabbetle selamlıyoruz.

diyorum birbirimize ve Tanrı'dan, Yüce Allah'tan dileğim odur ki her birinizin gönlüne gam yas değmesin ve hayatı Rabbimin nasip ettiği güzelliklerle yaşayın. İletilerinizin tümünü bir arada düşündüğümde bu cümleleri sizlerle paylaşmak isterim. Yurdumuzun dört bir yanından seslenen, yazan o kadar çok dinleyicimiz var ki gerçekten zor bir yayın olacağını düşünüyordum ama meslek hayatımda hiçbir zaman gerçekten mikrofonda oturduğumda ya da sizlere türkü seslendirdiğimde kalbimle sesimi canlandırdığım için hiç ama hiç zorlanmadım. Ama bugün bir başka gündü. Beni öylesine öylesine güçlü kıldınız ki Allah sizlerden razı olsun. Nuri Akman hayırlı sabahlar dileyerek İstanbul'dan selam göndermiş. Bu duaları vardı çünkü. Ve tüm dinleyicilerimize de selam gönderirken Çankırlara türkü istiyordu. İhsan Yetkin, hoş geldiniz. Sizin sesinizden diyor Sepetçioğlu'nu istiyorum. Mutlaka o Kastamonu'nun en güzel türkü ülkelerinden olan Sepetçioğlu'nu bu hafta seslendireceğim. Serdar Akmaş'a hayırlı sabahlar diliyor. Gerçekten hayat acısıyla tatlısıyla hayat. Allah hepimize sağlık saat versin. Kayseri'ye selam olsun. Zeki Özceylan Merzifon'dan bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Sizin de ömrünüze bereket. Ve aramıza tekrar hoş geldiniz diyorlar. Ali Yavuz, çok teşekkür ederim. Ve Neriman Karaman, sabah hocam TRT Türkü'de yeniden sizin sesinizi duymak güzel diyerek bizi onurlandırmış. Çok teşekkür ederim. Özlemişsiniz. Ben de sizleri çok özledim. Allah razı olsun sizden de. Ve değerli yeğenim Nalan Aslan beni dinliyor şu anda. Aile kontenjanından canım yeğenimi bir kucaklayayım. Zeki Gün hayırlı sabahlar diliyor. Burdur'dan bizi hiç yalnız bırakmaz. Sevgili Neşe Şahin benim güzel ablam günaydın demiş. O da çok kıymetli bir sanatçıdır. Ayşe Bayraktar selam gönderiyor. Gülnaz Balbastı Delal yine aynı şekilde selam gönderiyor. Şöyle bir tekrar Instagram'a döneyim. Bakayım kimler neler yazdı. Kadirli'den selamı var Mustafa Demir'in. Cumhur Özcan da Bilecik Yenipazar'dan selam göndermiş bize. Oruç Gülhan günaydın hayırlı sabahlar Antalya Elmalı'dan sevgiler saygılar diyor. Bütün hastalara da şifa diliyor. Ve Hasan Hüseyin Bakır Afyon'dan selam göndermişti bize. Esme Özkan İstanbul'dan günaydın dedi. Ömer Ali Dal Denizli'den hoş geldiniz diyerek seslendirdi. Çok teşekkür ederim. Ve Selahattin Balkan sizin güzel iletileriniz herkese ilham olmuş. Hakan Yeşil İzmit'ten seslenirken değerli kardeşim Soner Koç Allah razı olsun. Peki bu bacınız sizi de seviyor ve bütün türkülerimizi askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize, doktorlarımıza, öğretmenlerimize, bu memleket için emek sarf eden her bir kişiye ayrı ayrı armağan ediyoruz. Haydi türkülerimiz.

9.48, canım Fesik Hanım, sen olmadan ben uyanamam dedi Seçil Akın. Güzel bir Kıbrıs türküsüydü. Fesik Han kısaca, ondan önce de Gür Emekçi Münise'nin türküsünü seslendirdi. Bu iki Kıbrıs türküsüyle canım Kıbrıs'ımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selam olsun diyoruz. Tarihte Kıbrıs'ın bağımsızlığını kazandığı gündür 1 Ekim. Bu sebeple reper

Repertuarımızda olsun istedi sevgili yapımcımız. Ve efendim yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bugün sizlerle çok güzel birazcık duygularını paylaşma anı yaşattığınız için her birinize teşekkür ederim. Sevgili yol arkadaşlarım, canım arkadaşım Emine Yılmaz, sevgili kardeşim Burhan Cengiz bizimle birlikte bu yayını gerçekleştirdik. Yarın inşallah tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz diyoruz. Ve hırnıfır bend renk olur, gör ne zenk olur diyecek Selahattin Albay. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Orta Anadolu yöresinden Karalı Bayrak Kaldırdım türküsünde geçen gademsiz sözcüğü. Karalı bayrak kaldırdım, çifte davullar dövdürdüm. Gınamayın komşularım, gademsiz gelin getirdim, diyor türkümüz. Burada geçen gadem kelimesi uğur anlamındadır. Gademsiz derken kısmetsiz, uğursuz anlamında yer bulur. Düğünlerde bayrak, sevinci, mutluluğu anlatırken karalı bayrak ifadesi düğün sevincinin yerine yasa bıraktığını gösterir. Hüzünlü bir olayı anlatan ağıt formundaki bu türkümüzde de gelinin kısmetsizliği gademsiz sözcüğüyle ifade edilmiştir. Şimdi Refik Başaran'dan derlenen bu türküyü Rıfat Balaban'dan dinliyoruz.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık kanunu kapsamında da 3 yatırım bankası ile 2 faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonları için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla 2 yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Suriye'de doğalgaz hattındaki patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, elektrik santrallerinin Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı

Andığı Fairford Hava Üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Şef Yücel Paşmakçı'nın yönettiği Yurttan Sesler programını sizlere sunacağız. Koro ilk olarak Sarı Recep'ten alınan İnebolu türküsü seslendirecek. Çifte çıkar martinimin dumanı. Yoktur da zalimlerin dini imanı. Şimdi gelir mahpusların fermanı.

Çimen İlter, Rüştü Gür'den alınan Muğla türküsüyle geliyor mikrofona. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Bitez'de yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Ardından bağlı olarak Erol Köker bir bozlak havalandıracak. Her ne zaman görsem seni Everek Dağ, yüreğimde bir incecik sızı var. Bu uzun havaya Naci Düzel tamburasıyla yol gösterecek.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki koro son olarak İhsan Köycü'den alınan Edirne türküsü seslendirecek. Çifte kuburları da ağlar, çaktım almadı. Dört yanıma baktım ağlar, kimse kalmadı.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İki Solisten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün yine birbirinden değerli sanatçılarımızla sizlerle olacağız. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir Erzincan türküsü ve daha sonra Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat yöresine ait bir ezgiyle Can Etili'yi dinliyoruz.

Şimdi ise Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir ezgi ve sonrasında Salih Dündar'ın derlediği Haydar Tel Hüner'den alınan bir Erzurum türküsüyle sanatçımız Kemal Koldaş'ın yorumunu dinliyoruz.

Son olarak Sadık Doğanay'dan alınan ve Arif Meşhur'un derlemiş olduğu Tokat yöresine ait bir ezgiyle Can Etili'yi dinliyoruz. Ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Faik Buz ve Mevlüt Can Aydın'dan derlediği bir Elazığ türküsüyle Kemal Koldaş'ın yorumu alıyor sırayı. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Yılmaz, sistemik riskin söz konusu olmadığını da bir kez daha vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senetinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. MİT,

Kırmızı Bülten'de aranan Suriyeli fail Ömer Elil Halitepi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakanlık, DAEŞ'le mücadele kapsamında kullanılan Başı Kazilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak bakanlarına devredileceğini açıkladı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerini kapsıyor. İlave sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 8 milyon avro olarak açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un şüpheli ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülker Gülter, tasarlayarak Üçsoy'a karşı kasten öldürmeyle suçlanıyor. İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1,5 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada

savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. İki sanığın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Kararın açıklanması beklenen bir sonraki duruşma tarihi ise 18 Kasım'da. Tapu'da elden ödeme dönemi sona eriyor. Güvenli ödeme sistemi 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek. Sistemle satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması ve dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi.

15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi sizleri Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de radyolarınıza konuğuz. Bizler programımızı hazırlayan Özgür Yardımcı, Ton Meister'imiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli yaklaşık bir saat boyunca keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ederek bugünkü program kadromuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkülerle Gün Ortası'nda İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses ve saz sanatçıları sizler için birbirinden güzel türküleri çalacak, söyleyecek. Solistlerimiz Ethem Kaya, Selcan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan bizlerle olacak. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı Erzincan yöresinden çok güzel bir türküyle açtı sevgili Ethem Kaya. Merhaba, hoş geldin yayına sevgili Ethem.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin Leyla.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu saatinde bizleri radyoları başlarında dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, artık bugün 1 Ekim. Sonbaharı da iyiden iyiye hissetmeye başladık.
1: Evet, İzmir'de de artık serinlik
0: havalar
1: kendini
0: serinledi.
1: Hissetmeye başladı.
0: Evet, evet. Güzel, hüzünlü
1: türkülerle bir ısınmaya çalışacağız.
0: Evet, güzel, hüzünlü bir türküyle açtık Erzincan'dan. Nasıl yer diyeyim ben,
1: evet,
0: böyle yere mecnun edip şöyle saldıktan sonra dedik.
1: Evet.
0: Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Dediğiniz gibi çok güzel bir türküydü. Umarım yerine ulaşmıştır. Şimdi yine Erzurum'dayız. Çok güzel Sümmane'nin bir nefesi, deyişi. Ben razı değilim. Hicrana gama diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Yine sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Ethem Kaya'dan iki güzel türkü dinledik. Türkülerle gün ortasında bu güzel eşlikleri için saz üstadlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ederek sıradaki solistimizi mikrofon başına davet edelim. Sercan Kökçen Şahin bizlerle. Merhaba Sercan, hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk.
0: İki güzel türkü de senden dinleyeceğiz ama önce nereye gideceğiz?
2: Önce Aydın Nazilli Güvenlik Köyü'ne doğru gidelim. Notaya alan Altan Demirel ve Vehbi Babacan'dan alınmış türkümüz. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım, mavzerim paslanmış, onu yağladım.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Ne güzel bir türküydü Selcan. Evet, ne kadar güzel seslendirdin sen de. Çok teşekkür ediyoruz üstadlara da gerçekten. Ellerine sağlık. Çok güzel bir performanstı. Aydın'dan sonra şimdi Denizli'ye uzanacağız.
1: Çal'a doğru gidiyoruz. Hı-hı. Ahmet Erik'ten alınmış. Talip Özkan hocamız da derlemiş, notaya almış. Eğil kavağım eğil, dibinden aldım çiğil. Zamanenin oğluna meyil bağlanacak gibi değil.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler
1: ben
0: bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Türkü için. Efendim Türküler Ligi'nin ortasında saatler 12.25'i gösterdi bile. Şimdi küçük bir mola, sazlar akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri Isparta Yalvaç yöresinden bir türküyle baş başa bırakacağız. Kuyunun Sereni, Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle Gün Ortası programımızda yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız. Sanatçılarımız sizler için birbirinden güzel türküleri canlı olarak çalıp söylemeyi sürdürecek. Bu kez solistimiz Asilhan Doğan'ı ağırlayacağız. Mikrofon başındaki yerini aldı bile sevgili Asilhan. Merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel iki türkü görüyorum Asilhan senin de repertuarında. Önce Erzincan'a uzanıyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Doğrudur. Seyyah olup şu alemi gezerim diyeceğiz.
1: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Ne güzel bir türküdür bu ve ne kadar güzel seslendirdin sevgili
1: Teşekkür
0: Asilhan.
1: ederiz. Sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzeldi, gönüllere dokundu. Üstatların da gönüllerine sağlık. Ve sahip olduğumuz dostlara sıkı sıkı sarılalım diyerek bu
1: Evet.
0: türküyü de vedalaşalım. Şimdi Erzurum'a uzanacağız. Bu kez Kemal Kırmızı'dan alınan bir türkü.
1: Hı.
0: Sen anons etmek ister misin?
1: Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, salınıp gezdiğin yerler ah çeker diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili
1: Biz teşekkür
0: Asilhan
1: ederiz.
0: Doğan'dan dinledik iki güzel türkü. Türkülerle gün ortası. Şimdi Kütahya yöresinden güzel bir türküyle devam edecek. Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok Hisarlı güzel türkü. Ahmet İnegöllü'den alınmış.
1: Evet, Hisarlı Ahmet namı değer. Güzel bir türkü. İnmem beri diye de geçer. Hisar'dan inmem diyor.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel hareketli Kütahya türküsü için. Efendim şimdi Kütahya'dan ayrılmayacağız. Bir Kütahya türküsü daha paylaşacağız sizlerle. Yücel Paşmakçı derlemiş ve notaya almış. Yine Hisarlı Ahmet'e ait. Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz bu kez. Kütahya'nın pınarları akışır.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, vakit öğlene doğru ilerlerken türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Asilhan Doğan mikrofon başında. Sevgili Asilhan, programın sonuna doğru yaklaşırken senin seslendireceğin son türkü olacak. Senden alalım anonsunu. Nereye gideceğiz?
2: Eleşkirt
1: Ağrı türküsü.
2: Konma bülbül konma, Nergiz Dalin'e diyeceğiz.
1: Buyurunuz.

Kaya Sercan Kökçen Şahin ve Asilan Doğan seslendirdi türküleri. Onlara sazlar Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Gürhan Yüksel, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imizle birlikte, Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köseler'le. Şimdi sizleri Sercan Kökçen Şahin'in söyleyeceği güzel, hareketli bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türk Anadolu kuşağının ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Yaklaşık bir saat boyunca türküler eşliğinde sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzü Nuran Rençber seslendiriyor. Pınar başından bulanır.

0: Gölbaşı.
1: Birlikteliğimiz Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Nazlı Öksüz'ü dinliyoruz. Yeşil başlı telli turnam.

Okan Murat Öztürk bir Elazığ türküsü seslendirecek. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.30'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında Malatya'ya gidiyoruz. Bahattin Karakoç seslendiriyor. Kınalı kekliğim indi pınara.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Saatimiz 13.44'ü gösteriyor ve Selma Alagöz, bir Van türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Ah Leana, Leana.

TRT Türkü. Gönül coğrafyalarımızdan Kerkük'e gidiyoruz. Oktay Bora Ertuğrul seslendiriyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

0: TRT Türkü.
1: Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Hüsamettin Subaşı bir Adana türküsüyle sizlerle oluyor. Adana Köprübaşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Cihat Kalpar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle Sevcan Orhan'ın seslendireceği bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Çift beyaz güvercin olsam diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Mecliste ilk gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış töreni kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fon soruşturması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye aldı. Faaliyete başlayan birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DAEŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yoğun enerji diplomasisi sürüyor. Bakan Bayraktar, Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gelinen son durum değerlendirildi. Başkent Ankara'da hazırlıkları devam eden Esenboğa metro hattı 12 istasyonla hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat saatte 120 kilometre hıza sahip olacak dedi. Proje kapsamında Pursaklar Esenboğa kesiminde depo, atölye ve park alanı da inşa edileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla video paylaştı. Gelin yaşlılarımızı arayalım, ziyaret edelim çağrısı yaptı. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 65 yaş üstü vatandaşın tek başına yaşadığını belirten Göktaş, bağlar yaşlandıkça

daha da anlam kazanıyor dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas çapraz sorgulandı. Belediyedeki karanlık ağı ifşa etti. Operasyon öncesinde olağanüstü gayri resmi toplantı yapıldığını anlattı. Abbas, Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in usulsüz ihale ve iş alımlarını bizzat Murat Ongun'un yönettiğini kendisine anlattığını söyledi. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler İstanbul Havalimanı'nda iki başarılı operasyona imza attı. 34 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Teknofest Güneydoğu coşkusu Şanlıurfa'da tüm hızıyla sürüyor. Festivalin en renkli anları miniklerin görev üstlendiği standlarda yaşanıyor. Havelsan, yerli ve milli hava savunma sistemlerini çocuklara tanıtmak için gökyüzü muhafızları etkinliği düzenledi. Çocuklar radarlarla taradıkları gökyüzünde milli hava savunma sistemlerini kullanarak olası tehditlere karşı koyuyor. Haberleri sunduk.

sevgimizi, hasretimizi, kavuşma isteğimizi, acımızı ve sevincimizi türkülerle ifade edeceğimiz Bir Türkü Diyarı programından bütün türkü severlere sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Her gün bu saatte dinlemeye alıştığınız Türkü Diyarı Diyarbakır'dan başladı değerli dostlar. Bugün de türkülere yelken açmaya geldik. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyor. Her zamanki sevecenliğiyle hepinize kucak açan, saygı ve sevgilerini ileten Türkü Diyarı program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Selin Narin Kardeş hazırladı. O güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün yine günümüze anlam yükleyip türküler eşliğinde sevgiden kuleler inşa edeceğiz. Sevgileri paylaşıp heybemizi tıka basa sevgiyle dolduracağız. Programımızda Ezgi Kervanımıza yol verirken hepinize bir kez daha selamlarımızı gönderiyor. Sanatçımız Orhan Hakalmaz'ın seslendireceği Cemil Uzel'den alınan Giresun türküsüyle Sokak Başı Meyhane, Asmadandır Kapısı, Ben Gözümü Aldırdım, 15 Sene Hapisi türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Müzik

Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, hazin hazin ağlar gönül. Aşık Beyhani'den alınan Ali Ekber Çiçek'in derlediği bu Erzincan türküsünü de Dilek Karadağ seslendiriyor.

Dilek Karadağ'dan dinledik, yolumuz gurbete düştü. Şimdi de sizleri İbrahim Tatlıses'le buluşturacağız değerli türküseverler. Sanatçı sizler için Abdurrahman Kızılay'dan alınan Dillerde Yer Etmiş Bir Sevda türküsünü seslendirecek. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş, diğerlerim kanıyor.

Sevgi Diyar programımızda şimdi de sizleri dondurucu soğukların ama sıcacık yüreklerin memleketi Erzurum'a götürüyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykuda. Ali Canlı'nın Haydar Tel Hüner'den derlediği bu güzel eseri İbrahim Yeşildağ'ın sesinden dinletiyoruz. Müzik

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyiciler. Şimdi de sizi Mustafa Demirci'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Elazığ Türküsü ile Hüseyin Mustafa Arı ile buluşturuyoruz. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu Yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de sizleri Münevver Özdemir'le buluşturacağız. Sanatçımız Musa Kaldı'dan alınan hareketli türküyle beraberliğimize katılıyor. Susuzam çölde, bülbülem gülde, huzur buluram balıklı gölde.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Duygularımızın en iyi ifade biçimidir türküler. Dertlerimiz

acılarımızı, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en iyi dosttur türküler. Şimdi dinleyeceğimiz ezgi de bu duyguları barındıran bir sevda türküsü. Ömer Şan'dan alınan, Ali Çöke'nin derlediği Orta Anadolu yöremize ait. Şimdi dinleyeceğimiz türküyü arşiv kaydımızdan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan dinletiyoruz. Bağa gel, bostana gel, gülleri destele gel. Eğer anan salmazsa yalandan hastalan gel.

Hastane önünde incir ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor, zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat yöresine ait bu türküyü de Hediye Ağaoğlu seslendirecek.

Önünde İncir Ağacı, bu Yozgat türküsünün ardından bu kez Balkanların Rumeli'nin o nazlı esintilerini radyolarınıza taşıyacağız. İstip yöresine ait kaynak kişiliğini ve derlemesini Havva Karakaş'ın üstlendiği Şefonun Evi Kaleye Karşı adlı eseri dinleyeceğiz. Bu ritmik Rumeli türküsünü usta sanatçımız Soner Özbilen'in yorumuyla radyolarınıza taşıyacağız.

Metin Akın'dan alınan Ali Demirhan'ın derlediği Afyon Emirdağ türküsüyle Türkü Diyarı programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Barış Akpınar'a kulak vereceğiz şimdi de. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel testini bizden doldur.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sizlerle birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Türkü Diyar programı yarın aynı saatte 14 kısa haberleri sonrası yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak, ama bugünlük bizden bu kadar diyelim ve son bir türküyle sizlere el sallamadan önce ekibimizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Selin Narin Kardeş hazırlamıştı Türkü Diyarı'nı, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, bir Elazığ türküsüyle sizlere el sallıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkü'de Trabzon Radyosu'nun hazırladığı programda birlikteliğimiz başladı. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Musa Eroğlu'nu dinleyeceğiz bugün ilk olarak. Bir Giresun eskisi. Giresun'un içinde iki sokak arası.

Denizli Acıbayağım yöresine ait türküyü Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Yine Ege yöresindeyiz. Adile Kurt Karatepe'yi dinleyeceğiz bu kez. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır verir kendi elinden.

çiçeğe, gülsün ömrün baharda, etir saçır gül çiçeğe, gülsün ömrün baharda, senin

Karadeniz'den programı devam ediyor. Burası TRT Trabzon Radyosu. Bahattin Çamur Ali'den alınmış türküyle Resul Karakoç'u dinledik. Bu kez Koro Radyomuzda ve Gümüşhane yöresine ait türküyü seslendiriyor. Gel çıkalım tepelerden tepeye, kulak mı dayanır Mengüç küpeye?

Programımız devam ediyor. Az önce Hasan Sözer'i dinledik. Bu kez Onay Şahin karşımızda. Rüzgar eser savurur ormanın gazelini. Ben Giresun'da buldum gönlümün güzelini.

Ümit Tokcan Ankara yöresine ait ezgiyi seslendirmiş. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız gök kandili olmayınca.

TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programının sonuna eriştik değerli dinleyenler. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz bu programı hazırlayıp sunmaya çalıştım sizin için. Son olarak Kamil Sönmez'den bir türkü dinleyeceğiz. Hoşçakalın değerli dinleyenler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında hitap eden Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.

Merhaba değerli dinleyiciler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzü Emine Karakuş'tan dinliyoruz. Nida Tüfekçi'nin derlediği Ankara türküsünü söylüyor sanatçı. Samanlıktan kaldıramadım samanı.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri İhsan Öztürk'ten alınan Sivas türküsüyle Sevcan Orhan'ın eşliğinde devam ediyor. Hacel Obası'nı engin mi sandın?

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Nazım Can'dan alınan Erzincan türküsüyle Serpil Aygül Yıldırım'ın eşliğinde devam ediyor. Büyük Ceviz'in Dibi.

saatimiz 16.37'yi gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Davut Sulari'den alınan türküyle Cumali Özkaya'nın eşliğinde devam ediyor. Yaktın, yandırdın beni.

0: TRT Türkü.
1: Arzu Akça'yı dinliyoruz. Senden Sana albümünden bir türkü de. Tiridine.

ananı abananı yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını yandım.

Mehmet Demirtaş'ı dinleyeceğiz. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan Nevşehir türküsünde. Bacacılar yüksek yapar bacayı.

saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri sona eriyor. Biz ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyoruz. O zamana dek hoşça, sağlıcakla kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 1 Ekim Perşembe ve saatler 17'yi gösteriyor. An itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Çukurova'dan'ı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda bir Orta Anadolu türküsünü Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Bağa gel, Bostan'a gel.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Nesimi Çimen'den derlenen Kayseri yöresinden bir türküyü Süleyman Yıldız söylüyor. Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu.

Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda sanatçımız Aysun Gültekin Tokat yöresinden bir türküyü söylüyor. Elçek tabip elçek, yaram üstünden sen benim derdimi bile bilmezsin.

Değerli dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor ve programımızda Çimen İpekçi'nin söylediği Çorum yöresinden bir türküyle devam ediyor. El veriyor.

Aşık Musa Aslan'dan alınan Amasya yöresinden bir türküyü Nihat Erdoğan sesiyle dinliyoruz. Felek şad olacak günün görmedim, el uzatıp Gonca Gül'ün dermedim.

Sayın dinleyenler, saatler 17.45'i gösteriyor ve programımızda Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. İlker Gökkaya'yı dinliyoruz. Hava bulanıyor, kar mı yağacak? Sol gözüm seyiriyor, yarım gelecek.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Ali Rıza Gündoğdu'dan dinliyoruz. Nar ağacı narsız olur mu? Hoşça kalın. TRT Türkü'de.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve

Piyasası kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları için ise ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na hitap etti. Adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızlıkları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan, siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayımından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MIT, kırmızı bültenle aranan fail, Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 4 kişiye ulaşma çalışması sürüyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü, yangın çıktı. Patlamada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerede ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını el emeğinin, sabrın ve sessiz sevdaların simgesi olan dokunaklı bir kelime için aralıyoruz. Gerge. Anadolu kültüründe gerge, üzerine kumaş gerilerek nakış işlenen tahta kasnak ya da düzenektir. Ancak türkülerimizde gerge, sadece kumaşa atılan ilmeklerden ibaret değildir. Ozan'ın dilinde gerge, genç bir kızın iç dünyasını, dile getiremediği hasretini, ilmek ilmek kumaşa işlediği umutlarını ve sabrını temsil eder. Türkülerimizde gerge işlemek, zamana direnmek,

uzaktaki sevgiliye duyulan özlemi sessizce haykırmaktır. Gelin kız gergefin başına geçtiğinde attığı her nakışta gözyaşını, gurbeti ve kavuşma arzusunu saklar. O yüzden gergef türkülerde doğrudan gönül tezgahının bir aynasına dönüşür. Şimdi bu sabırla işlenen sevdaların izini süren, ilmek ilmek hasret kokan bir Kocaeli Kandıra türküsüne kulak veriyoruz. Üç güzel oturmuş gergefin işler, gergefin üstüne ayarim dökülür yaşlar. Herkes sevdiğine çevre bağışlar.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Ramazan Özbay ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yepyeni bir akşam sevgili dinleyiciler, gün akşama ulaştı. Türkülerle sefalandığımız saatte buluştuk. İlk türkümüzü

ilk bandımızı da döndürdük ve dinledik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde Erdem Aktarı ile birlikteyiz. Ve sizi her zaman olduğu gibi sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz. Bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda sevgili dinleyiciler. Günün akşamında kah hüzünleneceğiz, kah neşeleneceğiz. Ama bizim bu yoldaki umudumuz, siz ne haldeyseniz o hale denk gelecek türkülerle buluşacağız elbette. İlk bandımızı döndürdük söylediğim gibi. Denizli yöresinden Özel Gönlüm'ün derlediği keyifli türkülerden biriydi. Sümer Özgül seslendirdi. İkinci türkümüz Rumeli türküsü sevgili dinleyiciler. Hava Karakaş'ı kendisinin derlediği türküde dinliyoruz. Gülüm'ün evleri iki geçeli, Gülüm'ü sorarsanız iki peçeli.

Rumeli türkülerinin en keyiflilerinden birini dinledik. Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Hava Karakaş seslendirdi. Birlikteliğimizi yine özel bir türle, bir deyişle sürdürüyoruz. Haydar Ağbaba'nın derlediği deyişi de Erdal Erzincan seslendiriyor. Yemen ellerinden beri gelirken, durnalar Ali'yi görmediniz mi? Hava üzerinden semah dönerken, durnalar Ali'yi görmediniz mi?

Türküler Sevdamız adlı albüm çalışmasında yer alan Değişi Erdal Erzincan'dan dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Keyifli bir türküyle devam ediyoruz. Van yöresi deyince Atakan Çelik gelecek aklınıza. Atakan Çelik'in derlediği türküyü de Arzu Kuş seslendiriyor. Yükledim, göçemedim, bu elden geçemedim. Geçti kızlar sürüsü, ben yari seçemedim.

Van yöresinin o keyifli türkülerinden birini dinledik sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine keyifli bir türküyle, farklı bir bölgeyle sürdürüyoruz. Doğu Karadeniz yöresinden bir türkü ve Yaşar Bildiren seslendiriyor. Allah nasıl edeyim yürek yaralarımı, aldattı beni kızlar yedi paralarımı.

İçimizi kıpır kıpır eden Doğu Karadeniz yöresinden bir tulum havası dinledik sevgili dinleyiciler. Yaşar Bildirin'in Sıra Sıra Çamlarun adlı albüm çalışmasında yer alan türkülerden biriydi. Yine Sevda'nın Karadeniz kültüründe dile gelişini dinledik. Bir başka yörede bir başka şekilde dile gelişiyle devam ediyoruz. Sözümüzü Neşet Ertaş'a ait türkülerden biri Onurşan seslendiriyor. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel, severim sakınırım ben seni elden güzel.

Usta sanatçımız Hasan Özelli, sözümüzü Abdurrahman Yağdıran'a ait bir türküde dinledik. Sıla'ya doğru albüm çalışmasında da yer alan türkülerden biriydi. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türkü akşamında türkülere sarılı yolculuğumuzu, sözleri Sıtkı'ya, müziği kendisine ait bir türküde İsmail Özden'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Derdi derunuma değme ey Lokman, bu sevda serimden aralanmasın. Yürekteki derde olur mu derman? El vurma, bu bağrım paralanmasın.

Nice Sonra adlı albüm çalışmasında da yer alan türkülerden birinde dinledik İsmail Özden'i. Sevgili dinleyiciler ve birlikteliğimizi türkülerin sevilen diyarlarından biriyle, Sivas yöresiyle sürdürüyoruz. Sivas Kangal yöresinden Haydar Yiğitler'den alınan türküyü de sanatçımız Semra Algül Oflas seslendiriyor. Yüce dağ başına kar yağmış gibi ağırıp duruyor kar belli belli. Endim enginlere seyran eyledim, al giyinmiş yar belli.

Sivas Kangal yöresinden alınan güzel türküyü dinledik. Birlikteliğimizi bir başka güzellikle ve bir usta sanatçıyla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Diyarbakır yöresinden derlediği türküde usta sanatçımız İzzet Altın Meşe'yi dinleyelim. Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için.

Keyifli bir türkü dinledik. Sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendirdi. Kars yöresinden Aşık Dursun Cevlani ve Ali Osman ve Ahmet Yazıcı'dan alınan türküyü. Yine bir Sivas türküsüyle sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Sivas Kangal yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü de Beyhan Karslı seslendiriyor. Bundan sonra ben o yâre küskünüm. Yıktı hatırımı, barışmam gayrı. Cümle alem gelse, minnet eylese, çevirdim gönlümü, barışmam gayrı.

Sevgili dinleyiciler, Türk Halk Müziği'nin 3 usta ismini bir araya getiren bir deyiş dinledik. Musa Eroğlu, Yavuz Top ve Hüseyin Aslan birlikte seslendirdi. Ali Murtaza Dede'den Hüseyin Aslan'ın derlediği Deyişi Muhabbet Açıldı adlı albüm çalışmasında da yer alan türkülerden biriydi. Saatlerimiz 19.09'u gösteriyor. Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizin ikinci saatinde elbette türkülere sarılı yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Osmaniye yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Seyitcan Özer'den derlediği bir uzun havayla devam ediyoruz. Yasemin Göksu seslendiriyor. Şu cerenin kaşı gözü sürmeli. Şu cereni nerede bulup sevmeli? Şu cereni sevdiğine vermeli.

Usta sanatçımız Muzaffer Ertürk, Şanlıurfa yöresinden Mustafa Hakkı Ertan'dan alınan türküyü seslendirdi. Birlikteliğimizi sözleri Seyranoğlu'na, müziği Güngör Oktay'a ait türkü formlu bir besteyle sürdürüyoruz. Caner Gülsüm seslendiriyor. Her canın bahtına musallat olan şu zalim feleği bir gören var mı? Yaşanan kederdir, gerisi yalan. Bunları kendine hiç soran var mı?

Olanlar adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Caner Gülsüm'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.24'ü gösteriyor. Türk Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Antalya Serik Karıncalı Köyü'nden Cevat Uyanık'ın derlediği türküyü Mehtap Koç seslendiriyor. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Antalya Serik Karıncalı Köyü'nden alınan Sevilen Türkü'yü dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi bir bozlakla, bozlak havasıyla sürdürüyoruz. Söz müziği Aşık Meydani'ye ait türküyü Peçenekli Süleyman seslendiriyor. Gönül dağlarında ağlar bir gelin, ağlama yaranı sarmadılar mı? Kim bilir kıymetini sarı çiğdemin, sır alıp sırrına da ermediler mi?

Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküde sanatçımız İsmail Altunsaray'ı dinledik. Bu toprakların yetiştirdiği güzel gönüllerden, gerçek hikayelerden doğan güzel sözlerdir türkülerimiz ve hala gönüllerimizi tutmaya devam ediyor ve biz türküler ardınca diğer diğer dolaşmaya devam ediyoruz. Orta Anadolu'dan sonra Karadeniz'e doğru yöneliyoruz. Trabzon Tonya yöresinden Nigar Fetahoğlu'ndan alınan türküyü sanatçımız Özlem Üngör seslendiriyor. Bu sene yaylalarda pembe güller açayı, dünya malı dünyada incitme karıncayı.

Artvin yöresinden Muzaffer Özden'den alınan Sevda Türküsü'nü sanatçımız Ünal Sofuoğlu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Karadeniz havaları, tulum havaları, kemençe

Havaları, bozlak havaları, değişler, sevda türküleri, ayrılık türküleri, ağıtlar, pek çok türküyle buluştuk. Anadolu'nun bilgeliğiyle yoğrulmuş türküler, güzel gönüllerden doğmuş güzel sözlerdi bu türküler. Ama önemli olan sizin gönlünüzde yer edenlere dokunması sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar umut ediyoruz ki bu umudumuzla buluştunuz. Gönlünüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluştunuz. Her akşam buluşmamızda biz bu niyetle yola çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz birlikteliğimizin de yavaş yavaş, yavaş yavaş da değil artık epey epey son 10 dakikası içindeyiz. Yine bir güzel türküyle, türkü formlu bir besteyle buluşuyoruz. Söz müziği Kemal Aslan'a ait türküyü de Şirin Üstün seslendiriyor. Senden ayrılalı hayli zamandır tutuştu bu sinem, sızlar neyleyim, deli miyim, neden başım dumandır, şimdi o yar bana gülmez neyleyim.

Güle Dokunma adlı albüm çalışmasında da yer alan türküde Şirin Üstün'ü dinledik. Volkan Kaplan, Erdal Erzincan ve Ufuk Şimşek de sanatçıya vokalde eşlik etti. Sevgili dinleyiciler, aşıklar, ozanlar, geleneğimiz içinde çok önemli, çok değerli yeri olan isimler. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Halkın kendi türküsünü yakan, halkın türkülerini saza döken, saklayan, taşıyan, dilden dile ulaştıran isimler onlar. Selam olsun, saygılarımızı sunuyoruz. Aramızdan ayrılan, sadası çınlayanlara da, hala aramızda olanlara, Türk halk müziğine hizmet etmiş, ismini andığımız, anamadığımız değerlerimize sevgili dinleyiciler. Ve bu türküyle birlikte de veda vaktine ulaştık. Birbirinden güzel türkülerle dolaştık. Yine yurdun dört bucağından tat aldık, lezzet aldık. Umut ederiz de gönlümüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluştuk sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Erdem Aktarı ile birlikteydik. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimizle, muhabbetimizle ağırladık sizi. Aynı sevgi ve muhabbetle huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Gelecek günde gönlünüzce güzellikler getirsin. Vedamızı türküsüz yapmıyoruz sevgili dinleyiciler. Vedamıza usta sanatçı Esat Kabaklı'nın seslendireceği Mardin yöresinden alınan türküyü katıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar, ki yarın aynı saatte burada olacağız arzu ederseniz, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Sözen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışta yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Süzen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Vedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşiv Şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuvarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akar da, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem İngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yarim adam aldatmasını.

Sevgili dinleyiciler, 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk Halk Müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar cevretme Aziz Sultanım, yar ne olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım, bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi hocamız Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'le ilgili şunları anlatmış. Halk oyunları konusunda da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetini orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in kurucusu ve şefi olduğu Yurttan Sesler topluluğu birçok aşığı noktası olmuştur. Bunlardan biri de Ozan Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik Koraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah edip ağlamak bana mı düşmüşü" çaldım söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün" turnaları okudum. İlk radyo maceram böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algülof'la seslendiriyor. "Mah Cemal'in güneş midir ay mıdır, yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır, alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy türküleri, yurttan sesler ve Türk halk musikisi usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışmalarındandır. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane Kelkit türküsüyle Barış Akpınar sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan Yurttan Sesler'in kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Erdal'dan derlediği Giresun Şebin Karahisar yöresinden Sedir Kenarı havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, ritim sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, radyoları başında bizleri dinleyen tüm dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkü dolu bir akşamda bir saat boyunca hep beraber hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, duygularımızı dolu dolu yaşayacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Zafer Taştan, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. İlk olarak Erzurum'a gittik. Suat Işıklı ve Raci Alkır'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü seslendirdik. Aynı zamanda grup şefi Okyay Kösegil'in ve Zafer Daşlan'ın da memleketi. Buradan selamlarımızı da iletelim Erzurum'a. Şimdi benim memleketime gidelim, Erzincan'a. Seher'de bir bağa girdim diyelim. Kaynak kişi Aşık İsmail Daimi Nida Hocamız derlemiş efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet, TRT Türkü dinleyicileri, o bölgeden hiç ayrılmayalım. Yine güzel bir bölge türküsü, Elazığ'a gidelim. Osman Öve ve Şükrü Can Aydın'dan alınan, Mehmet Özbek hocamızın derlediği güzel bir Elazığ türküsü seslendirelim. Kar mı yağmış şu harputun başına diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ana nefesinize sağlık sevgili dostlar. Birbirinden değerli üstadlarla program yapınca programın keyfi de bir ayrı oluyor sevgili dinleyiciler. Şimdi ise yine Elazığ'dayız. İzzet Altınmeşe'den alınan ve İhsan Öztürk hocamın derlediği, onu da ellerinden öpüyorum, Ankara'ya selamlar olsun, güzel bir Elazığ türküsü. Şu Fırat'ın suyu akar diyeceğiz.

Harika, duygu dolu bir türkü gerçekten. Yakan'ın ellerine, gönlüne sağlık. Şimdi de Diyarbakır'a gidelim sevgili dostlar. Bu güzel makamdan hiç ayrılmayalım. Yine Hicaz makamındayız, garip ayağındayız. Diyarbakır bölgesinden Yusuf Tapan'dan alınan kaynak kişi, derleyen Ahmet Yamacı. Aşk bağrımda yar açtı, atma bana bu daşı. Zilflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet sevgili dostlar. Artvin'e uzanalım. Yöre ekibinden alınan güzel bir Artvin türküsü seslendirelim. Derleyen Muazzez Turing. Çift jandarma geliyor diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet efendim, saatlerimiz 21.28'i gösteriyor. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Sivas Şarkışla'dan güzel bir türkü seslendirelim. Sevgili hocam İhsan Öztürk'den alınmış, kendisine derlediği harika bir Sivas türküsü, Şarkışla türküsü. Hacı lobasını engin mi sandın, ayağında potini zengin mi sandın diyeceğiz.

Bu güzel türküden sonra biraz daha hareketlenelim sevgili dostlar. Burdur'a gidelim. Hamit Çin'den alınan güzel bir Burdur türküsü, herkesin severek okuduğu ve dinlediği güzel bir türkü.

Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Nefesinize sağlık. Evet efendim. Şimdi Maraş'a uzanalım. Ökkeş Eşkın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir Maraş türküsü. Kara çadır düzledir diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sıradaki türküyü ben sevgili anacığıma hediye etmek istiyorum. Ellerinden öpüyorum. Hilmi Ersoy'dan alınan güzel bir Urfa türküsü seslendireceğim annem için. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Harman yeri sürseler diyeceğiz efendim.

Bu güzel türküden sonra yine aynı makamdan hareketlenelim sevgili dostlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bana eşlik edeceksiniz. Ne diyeceğiz efendim? Sevda olmasaydı.

Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise Selanik'e uzanalım. Fatma Çil'den alınan ve Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği güzel bir Selanik türküsü seslendireceğiz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı diyeceğiz.

Elinize sağlık. Hiç hızımızı kaybetmeyelim. Hemen Malatya'ya gidiyoruz. Mustafa Özgül hocamdan alınan güzel bir türkü kendisi derlemiş aynı zamanda. Kara tren gelmez mola diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Son türkümü hemen anons ediyorum. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan alınan, Nida hocamızın derlediği çok güzel bir Kerkük türküsüyle sizlere veda ediyoruz efendim. Kalenin dibinde bir taş olaydım diyeceğiz.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Programı hazırlayan ve sunan ben Deniz Türker Eroğlu. Teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize

sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Programda Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvurundan bahisle sözlerinde dünya ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuya girmeden önce TRT arşivinde Tunceli adına kayıtlı Aşık Nesimi Çimen'den alınan Bu Dünyanın Devranına sözleriyle başlayan türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvuru. Orta Asya bozkırlarında yaşayan yarı göçer bir hayat tarzına sahip, göğü sürekli gözlemleyen bir topluluğun deneyiminden doğmuştur. Orta Asya bozkırlarında yaşayan yarı göçer hayat tarzına sahip olan Türklerin kainat ve dünya tasavvuru. Yazılı kültürden önceki döneme ait saymalı taş, tamgalı say ve gobustan kaya tasvirleri, ideogramlar ve tamgalar bu evren tasavvurunun en eski izlerini taşımaktadır. Türklerin evren hakkındaki düşünceleri yalnızca sabit bir model olarak kalmamış, tarih boyunca çeşitli inanç sistemleri ve nihayet İslamiyet'in etkisiyle dönüşüme uğramıştır. Araştırmacılara göre Türklerin evrenle ilgili en eski ve öz kozmolojisi ikili bir yapıya, yani dikotomiye dayanır. Bu modelde kainatın bütün tezahürleri yaruk veya ışığı temsil eden gök ile karanlık veya karanlığı temsil eden yer su. Yani yeryüzünün temsil ettiği birbirine zıt fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuş kabul edilir. Ka'nın gök tanrıdan aldığı kut sayesinde devleti yönetmesi bu ikili düzenin siyasal yansımasıdır diyelim ve Turan Engin'in Çorumlu aşık Haşim'i Aslı Hak'tan aldığı "Gezsem de dünyanın dört bucağını" sözleriyle başlayan eseri Bedia Akartürk'ten dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türklerin erken dönem düşüncesinde gök ikiye ayrılır. Yerden görünen ve kalık adı verilen, bulutların bulunduğu kutsallığı olmayan hava boşluğu, yani mikrokozmos ile göğün sonsuzluğunu, yıldızlar alemini ifade eden ve esas mukaddes sayılan kök kalık, yani makrokozmos, Kutadgu, birlikte geçen yeşil gökyüzü, yağız yeryüzü, gün, ay ile geceyi yarattın ifadesi bu ayrımı doğrulamaktadır. Zamanla yerin altında bulunan üçüncü bir bölge tasavvur edilmiş ve üç katmanlı bir dünya modeli ortaya çıkmıştır. Bu modelde kainat veya evren, gök yani üst dünya, yer yani orta dünya ve yeraltı yani alt dünya olmak üzere üç ana düzlemden oluşur. Bu her düzlem kendine özgü varlıklar, ruhlar ve bir düzen anlayışıyla tanımlanır diyelim ve Yıldıray Çınar'ın Çorumlu aşık Haydar Bektaş ve Neşet Ertaş'tan aldığı "Aman dünya ne dar imiş" sözleriyle başlayan eseri Emel Taşçıoğlu'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, TRT Türk'ü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından sesleniyorum sizlere. Konumuz Türk kültüründe kainat ve dünya tasavvuru. Üst dünya olarak adlandırılan gök için uçmak, tengri, mavi gök, gök tenri gibi ifadeler de kullanılmış. İyiliğin, ilahi düzenin ve yaratıcı ruhların bulunduğu kutsal yer olarak addedilmiştir. Orta dünya, yani yer, su, yeryüzü, acun gibi adlarla anılan, insanoğlu için denge noktası ve mücadele alanı olarak görülen, arz dediğimiz, dünya dediğimiz, küre dediğimiz yaşadığımız yeri gösterir. Alt dünya, yani yeraltı, tamu, tamuk, erlik, kötü ruhlar, karanlık güçler ve ölülerin diyarıdır. Göktürk yazıtlarında bu üçlü yapı açıkça ifade edilir. Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine de atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan oturmuşlar. Bu ifade yaratılışta gök, yer, insan üçlüsünün birlikte belirdiğini ve gök ile yerin insan aracılığıyla birbirine bağlandığını gösteriyor. Şimdi bir türkü arası verelim ve İhsan Öztürk'ten alınan "Yürü yalan dünya senden usandım" sözleriyle başlayan türküyü Emine Koç'tan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Altay toplumundan derlenen metinlerde bu üç katmanlı yapı daha ayrıntılı bir içerik kazanır. Yani gök, yer ve yeraltından bahsediyoruz. Yukarıda, yani gökte 17 kat ışık alemi olan sema. Aşağıda 7 veya 9 kat karanlıklar alemi bulunur. Bu ikisi arasında insanların oturduğu yeryüzü bulunur. Batı Türklerinde göğün kat sayısı 7, Doğu Türklerinde ise 9 olarak farklılaşmıştır. Bahaeddin Ögel Hoca'ya göre bu fark Batı Türklerinin İran coğrafyasına yakınlığından ve güneyden gelen etkilerden kaynaklanmıştır. Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce Arifane programını hazırlayan ve sunan ben Deniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz efendim. Son türkümüz Malatyalı aşık Süleyman Elver'den alınmış. Türküyü Hasan Özel seslendirecek. Dünya umuruna meylini verme. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu haftada dolu dolu bir programla sizlerle beraberiz. Ve bu hafta iki kıymetli aşığım, iki kıymetli konuğum var. Aşık Ensar Şahbazoğlu ve Aşık Bilal Ersarı. Şahbazoğlu, hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum değerli Feryadı, sağ olun, var olun.
0: Karşımızın güzel aşıkları, eyvallah. Değerli kıymetli aşıkları, eyvallah. Ne var ne yok Kars'ta,
1: şükür,
0: arkadaşlarımız
1: çok,
0: iyiler mi?
1: Çok şükür, selamlar, sevgiler, saygılar getirdim, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bilal Ersarı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kıymetli üstadım, çok teşekkür ederim.
0: İyisiniz.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Sizleri
2: iyi olduk, daha güzel olduk.
0: Sağ olun, sizleri programımızda görmek mutlu ediyor beni. Sizlere sağlık, sıhhat diliyorum.
2: Cümlemize sağ
0: olun. Bu akşam iyi oldu. İkinizi bir arada bulmak da iyi oldu. Siz ta evvelden beri aşıklar zaten birbirlerine sazlı sözlü hasımdırlar.
1: Aynen,
0: yani
1: aynen.
0: Bizim hasımlığımız ondan sözde yani. Olur. Aynen. O bittikten sonra
1: tekrar
0: yine kardeşiz, canız, ciğeriz.
1: Aynen, aynen.
0: Ama tabii bizde bir değişme vardır, atışma karşılıklı. Şimdi dilerseniz sevgili dostlarımıza bu akşam İki aşığın değişmesinin bir ziyafetini çekelim. Ne
1: tabii
0: dersiniz?
1: Ki, elbet. Olur güzel mu? Olur, güzel olur.
0: İlk ayağı hanginiz açmak istersiniz?
1: Açın, fark etmez.
2: Buyursun, ben hocam açsın. Hadi.
0: Peki, ilk ayağı o zaman Ensar Şahbazoğlu açıyor. Bu bölüm bittikten sonra diğer bölümde de Bilal Ersarı,
1: evet,
0: aşığımız bir ayak açacak.
1: Evet.
0: Bakalım birbirlerine nasıl karşılık verecekler. Sevgili dostlar, sizleri bu güzel atışmalarla, değişmelerle baş başa bırakıyorum. Buyurun sevgili aşıklarımız.

Evet, her ikinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kafiye açtı sevgili dostlar Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersar'ı da çok güzel cevaplar verdi. Tebrik ediyorum her ikinizi. Evet, bizde bir atasözü var. Derler ki adın nedir Reşit? İki söyle bir eşit. Şimdi sıra aşık Bilal Ersar'a geldi. Buyursun. Bakalım Bilal Ersar'ı ne söyleyecek, siz ne cevap vereceksiniz Şahbazoğlu? Saz söz sizin.

0: Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersar'ı, her ikinize bu güzel iki atışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var sağ olun.
1: Sizlerle beraber.
2: Sizlerle beraber hocam.
0: Sizleri artık fazla yormayalım ama istiyorum ki programımızda birer tane de tek türkü okuyun. İlk Bilal Ersar'ı okusun bir türkü.
1: Buyur.
0: Daha sonra da Şahbazoğlu, sizinle devam edelim ve programımızı öyle toparlayacağız. Buyurun.
2: Sağ olun hocam.

0: Ensar Şahbazoğlu ve sevgili Bilal Ersar, her ikinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize, sesinize, sazınıza sağlık. Bugün konuğumuz oldunuz ve güzel eserler dile getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum her ikinize.
1: Biz de teşekkür ettik. Sağ olun, var olun sen Feryat.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda görüşmek ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Karanlık çöktüğünde sadece türkülerin ışığı kalır geriye. Anadolu'nun kalbinden süzülen nefeslerle gecenin sessizliğine ortak olmak için buradayız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni.

Nida Tüfekçi'nin Nedim Akdağ'dan derlediği Yozgat türküsüyle Emel Taşçıoğlu şimdi sizlerle. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yârim talime, ben burayı beklerim.

Gülcan Opel'in Rahime Yıldırım'dan derlediği Çukurova türküsüyle Gülcan Opel sizlerle. Seher yeli her yerlerin başısın, biraz eğlen de tan yerlerin ışısın.

Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Aynur Gürkan sizlerle. Daracık sokakta yare kavuştum. Yer aşağı ben yukarı savuştum.

Hamdi Özbay'ın Şadan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten derlediği türkümüzü Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım. Balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Değerli dinleyenler, programımız bir Van türküsüyle devam ediyor. Atakan Çelik'in Bekir Hıdıroğlu'ndan derlediği türküyü Arzu Kuş söylüyor. Yükledim göçemedim, bu elden kaçamadım.

Hacıtaş'a ait Kırıkkale türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizlerle. Sabah oldu, tan yerleri atıyor. Destur vermiş, bütün kuşlar ötüyor.

Muzaffer Sarı Söze'nin Özer Oruç'tan derlediği Kahramanmaraş türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Çamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mistan Kürkçü'den derlediği Karabük türküsünü Çimen İlter söylüyor. Aç kapıyı ben geldim, sefa geldin, hoş geldin.

Çekiç Ali'ye ait Orta Anadolu türküsüyle Murat Aldemir sizlerle. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Derdim 60'ı da 100'e yetirdim. Ben yavruyu kır şehrinde yitirdim. Yitirdim yavruyu. Ben oldum deli.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Bizleri dinleyen tüm dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkü dolu bir akşamda bir saat boyunca hep beraber hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, duygularımızı dolu dolu yaşayacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı. Tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Zafer Taştan, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. İlk olarak Erzurum'a gittik. Suat Işıklı ve Raci Alkır'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü seslendirdik. Aynı zamanda grup şefi Okyay Kösegil'in ve Zafer Daşlan'ın da memleketi. Buradan selamlarımızı da iletelim Erzurum'a. Şimdi benim memleketime gidelim, Erzincan'a. Seher'de bir bağa girdim diyelim. Kaynak kişi Aşık İsmail Daimi, Nida hocamız derlemiş efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet, TRT Türkü dinleyicileri, o bölgeden hiç ayrılmayalım. Yine güzel bir bölge türküsü, Elazığ'a gidelim. Osman Öğe ve Şükrü Canaydın'dan alınan, Mehmet Özbek hocamızın derlediği güzel bir Elazığ türküsü seslendirelim. Kar mı yağmış şu harputun başına diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ana nefesinize sağlık sevgili dostlar. Birbirinden değerli üstadlarla program yapınca programın keyfi de bir ayrı oluyor sevgili dinleyiciler. Şimdi ise yine Elazığ'dayız. İzzet Altınmeşe'den alınan ve İhsan Öztürk hocamın derlediği, onu da

Harika, duygu dolu bir türkü gerçekten. Yakan'ın ellerine, gönlüne sağlık. Şimdi de Diyarbakır'a gidelim sevgili dostlar. Bu güzel makamdan hiç ayrılmayalım. Yine Hicaz makamındayız, garip ayağındayız. Diyarbakır bölgesinden Yusuf Tapan'dan alınan kaynak kişi, derleyen Ahmet Yamacı. Aşk bağrımda yar açtı, atma bana bu daşı. Ziliflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet sevgili dostlar. Artvin'e uzanalım. Yöre ekibinden alınan güzel bir Artvin türküsü seslendirelim. Derleyen Muazzez Turing. Çift jandarma geliyor diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet efendim, saatlerimiz 21.28'i gösteriyor. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Sivas Şarkışla'dan güzel bir türkü seslendirelim. Sevgili hocam İhsan Öztürk'den alınmış, kendisine derlediği harika bir Sivas türküsü, Şarkışla türküsü. Hacal obasını engin mi sandın, ayağında potin zengin mi sandın diyeceğiz.

Bu güzel türküden sonra biraz daha hareketlenelim sevgili dostlar. Burdur'a gidelim. Hamit Çin'den alınan güzel bir Burdur türküsü. Herkesin severek okuduğu ve dinlediği güzel bir türkü. Yaylalardan ovalara ayarim in de gel. Yayan değil gıratına ayarim in de gel diyeceğiz.

Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Nefesinize sağlık. Evet efendim. Şimdi Maraş'a uzanalım. Ökkeş Eşkın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir Maraş türküsü. Kara çadır düzledir diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sıradaki türküyü ben sevgili anacığıma hediye etmek istiyorum. Ellerinden öpüyorum. Hilmi Ersoy'dan alınan güzel bir Urfa türküsü seslendireceğim annem için. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Harman yeri sürseler diyeceğiz efendim.

Bu güzel türküden sonra yine aynı makamdan hareketlenelim sevgili dostlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bana eşlik edeceksiniz. Ne diyeceğiz efendim? Sevda olmasaydı.

Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise Selanik'e uzanalım. Fatma Çil'den alınan ve Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği güzel bir Selanik türküsü seslendireceğiz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Hiç hızımızı kaybetmeyelim. Hemen Malatya'ya gidiyoruz. Mustafa Özgül hocamdan alınan güzel bir türkü, kendisi derlemiş aynı zamanda. Kara tren gelmez mola diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Son türkümü hemen anons ediyorum. Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan alınan, Nida hocamızın derlediği çok güzel bir Kerkük türküsüyle sizlere veda ediyoruz efendim. Kalenin dibinde bir taş olaydım diyeceğiz.

0: benim Türküm.
1: Beyaz Kiraz'ın başkenti Konya Ereğli'den tüm TRT Türk'ün dostlarıma, TRT Türk'ün çalışanlarına hayırlı sabahlar diyorum. Sıradaki parçayı Halk Apınar'ın Karayesuf Köyü sakinlerine Ereğliler için çalarsanız sevinirim. İyi ki varsın TRT Türk'ü, ruhumuzun ilacı.